Şimdi sırada Ferdi Tayfur'dan Nisan Yağmuru var. Oranje Strasse 42 Orya'da Arif için çalıyoruz. Arif'in isteği Nisan Yağmuru.

şu genç ömrümün taze çağında seni nereden gördüm, görmez olsaydım. Dikenle örülü gönül bağımdan sana güller derdim, dermez olsaydım. Dermez olsaydım.

yaratıcı ferdini de biraz keder şeylerden sonra artık doğru düzgün hareket etme parçalara giriyoruz. Orient Taksi 2098 yılları arasında müzikleri devam ediyoruz. Yeni şeyler yapacağız. Belki bir dahaki yayınlarda yeni şeyler yapacağız.

Umarım Resul bizi dinliyordur. 8 yıl önce yaptığı parçalardı bunlar. Hastayım ve yalancıydı. Herhalde devam ediyoruz Resul müzik hayatına. Şimdi tekrar Makyo'da devam ediyoruz.

eğer bu tür müzikler hoşunuza gidiyorsanız bunun benzerlerini Oran Yüksel'si Kafe'de Kafe İkone'de dinleyebilirsiniz. Lökstrasse'de Kafe Narva'da dinleyebilirsiniz.

Havalar soğuyunca Kreuzberg'ten turistler bakımlar göstermiştik. Yakında nefes alacağımız günler dileğiyle. Orient Taksi ilk yayınında doğaçlama yaptıracağız. Haftaya Perşembe gene 8 civarı buradayız. Daha iyi şeyler çalacağız. Biz de önce diğer arkadaşlar Kreuzberg'in girişimi hakkında süreçleri bildiriyorlar. Katılımlarınızı bekleriz.

Orient Taksi her perşembe saat 5'ten sonra değişik konularla Kreuzberg'te 99.1 FM, Kreuzberg FM yayınıyla Waldemarstraße köşesinden size yayın hizmeti vermektedir.

Perşembe'ye kadar tekrar dinlemek istiyorsanız beni açarsınız. 99.1'deyiz. Prospect efendim. Oriental 2000.